0: Emma, her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Melbourne Müzesi'nin yeni kişi rekorları kıran sergisi Roma. İmparatorluk, güç, insanlar kapılarını açtı. Avustralya'da daha önce hiç sergilenmemiş 180 olağanüstü eserin yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için museum.victoria.com.au adresinden rezervasyon yapın.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: 3ZZZ.
9: I want to listen.
10: I will listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.
15: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: efendim. TRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Haber 24 kuşağıyla karşınızdayız. Sizi yurttan, dünyadan, tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Ben Gurbet Ece Zorba. İlk haberimize başlayalım. Efendim, meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi içinde kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde atılacak adımlar, 18 yaş altındaki suçlular için hazırlanan düzenleme ve komisyon çalışmaları. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine nihai şeklin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Meclis Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını araştırmayı da sürdürüyor. Araştırma Komisyonu 16. toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerinin sunumlarını dinleyecek.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti.
2: Çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Konunun siyaset üstü olduğunu vurguladı.
3: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli. Çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
2: Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi.
3: Terörsüz Türkiye politikası Türk ve Türkiye yüzyılının en önemli dayanaklarından biridir. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır, dedi.
3: Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır ve bu risk sınır tanımadan tüm ülkeleri etkileyebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
0: Güvenlik güçleri Fethullahçı terör örgütüne nefes aldırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ekiplerinin koordinesinde örgütün hücre yapılanmaları yurt içi ve dışında tek tek deşifre ediliyor. Firari terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanması başarılı operasyonların son halkasını oluşturdu sayın seyirciler. Son günlerde FETÖ'ye ağır darbeler indirildi.
3: Yurt içinde ya da yurt dışında, kırsalda ya da şehirde, bir gece ansızın hücre evinde ya da bir çamaşır makinesinin arkasında. FETÖ firarileri MİT ve emniyet ekiplerinin takibinden kaçamıyor. FETÖ'ye son darbe, kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin Afyon Karahisar'da yakalanmasıyla vuruldu. Kılık değiştirmesi, sahte kimlik kullanması fayda etmedi. 15 Temmuz'da milletin iradesini hedef alan FETÖ firarisi Burkay Karatepe adaletten kaçamadı. Son dönemde hem MİT hem emniyet ekipleri Fethullahçı terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlara imza attı. Geçen ay Nevşehir, Şanlıurfa, Kırıkkale ve Kayseri'de firari hükümlüler yakalandı. FETÖ firarisi 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda terör örgütünün güncel yapılanmaları da deşifre edildi. Gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı. Tutukluların örgüt içindeki sözde sorumlu kişilerle irtibatta oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli operasyonda örgütün finans yapılanmasına da darbe vuruldu. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı. Eğitim alanında terör faaliyetlerini sürdürenlere yönelik yapılan baskınlarda 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. 8 ilde emniyet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 25 şüpheliden 16 şüpheli tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı yurt dışındaki firarileri de göz açtırmadı. FETÖ'ye yönelik son 10 yılda 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü tutuklandı. MİT'in sınır ötesi operasyonlarıyla 20'den fazla ülkeden 100'ü aşkın örgüt mensubu Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. Yurt içinde ve dışında 1800'ü aşkın firari örgüt mensubunun güncel konumları belirlendi. Örgütün sosyal medya ve propaganda ağı da mercek altına alındı. Yapılan analizlerde algı operasyonlarını koordine eden firari örgüt mensuplarıyla Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlattı. Detaylarını aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özkök'e sosyal medyada yayınlanan bir programda kullandığı ifadeler sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma açtı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır denildi. Devam edelim. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldı. Gözaltına alınan 55 şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade verme işlemleri sona erdi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u içinse adli kontrol istendi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltilmişti. Efendim 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor. Dördüncü dalga operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci ise devam ediyor.
4: Daraltılmış bas kayıtları, tanık beyanları, yeni bulgular. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına yönelik soruşturma sürüyor.
5: Dolaba çıktı.
4: Soruşturma kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı.
6: tutuklanan 12 kişi arasında rütbelilerin de bulunduğu polis memurları yer alıyor ve onlardan biri de 2020 yılında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Asayi Şube Müdürü olarak çalışan Ertuğrul Aslan.
4: 6 kişi için adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28 oldu. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de tutuklular arasında. Öte yandan Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci de devam ediyor.
0: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı sayın seyirciler. Yangın ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü orman dışı alanda meydana gelen yangına 9 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde de orman yangını alarmı var.
4: Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale sırasında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Helikopterlerden biri sadece hasar alırken diğer helikopter düştü. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Düşen helikopterdeki Danimarkalı pilotla Yunan irtibat subayının hayatını kaybettiği belirtildi. Yunanistan'da hafta içinde başlayan 70'i aşkın orman yangınına müdahale sürüyor. Alevler başkent Atina'nın batısındaki Poikilo Dağı'na da sıçradı. 3 sahil köyü için tahliye emri verildi.
7: Beş yıl önce yangın bize 50 metre kadar yaklaştığında kaçmayı başarmıştık. Bugün yine kaçmaya çalışıyoruz. Her yaz buraya geldiğimizde evimiz yanacak mı korkusunu yaşıyoruz.
4: Rüzgar son derece şiddetliydi. Uçaklar uçamıyordu. Ve sonuç gördüğünüz gibi. Germenos bölgesinin tamamı yandı ve şimdi diğer yerleşim yerleri de tehdit altında. İspanya'da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Cáceres bölgesinde yeni bir orman yangını başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine halk tahliye edildi. Ülkede Temmuz ayında 26 büyük orman yangını çıktı. Yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül olurken on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fransa'daysa günlerdir süren yangınlar kontrol altına alındı. 42 bin hektarlık alan yandı. 200'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. En ağır hasar Giron bölgesinde görüldü. 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Yılbaşından bu yana ülke genelinde 119 bin hektarlık alan kül oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde de çok sayıda orman yangını çıktı. Alevler 25 bin hektardan fazla alana yayıldı. Geniş çaplı tahliyeler yapılırken birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini artırdığı belirtiliyor.
0: Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Swat bölgesinde bir saldırgan üzerindeki patlayıcıyı düzenekle karakola girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri tarafından durdurulan saldırgan üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda 5'i polis, 13 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganın bölgede gençler tarafından düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ve Amerika Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracak mı? Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi sayın seyirciler. Trump bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. İran'da Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı.
3: Bölgedeki hareketlilik had safhaya çıktı. Tehditlerin şiddeti yükseldi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı çok sert vuracağız dedi. ABD basını hafta sonu İran'a şiddetli saldırıların başlayabileceğini yazdı. Tansiyonu şimdilik düşüren açıklama Trump'tan geldi. Trump, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Talebi kabul ettiğini belirten Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürmesi için hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Trump, planlanan saldırının iptalinin hızla anlaşmaya varabilme şartına bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı İsrail'in de karara uyacağını söyledi. Washington yönetimi 10 ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. İran ise ABD'nin tehditleri sonrası saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirmişti. Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İran'la Umman arasındaki müzakerelerin Hürmüz'ün açıldığı veya kapatıldığı anlamına gelmediğini belirtti.
0: İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip sayın seyirciler. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
4: İspanya, Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da düzensiz göçmen akını için önlem aldı. Denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu. Bariyer İspanyol donanması tarafından yerleştirildi. Fas'la sınır kapısının olduğu noktadan denizde 500 metre uzatıldı. Bariyerin yüzey yüksekliği 30 ile 70 santimetre aralığında, su altında da 1 metre derinlikte. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. 60 bin düzensiz göçmenin çoğu Fas'a döndü.
7: Burada yiyecek yok, su yok, insanlar yardım etmiyor.
4: Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya 30 Temmuz'da karadan ve denizden düzensiz göçmen akını başlamıştı. İspanya hükümeti güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti. İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamalar, Filistin davasının önde gelen savunucularından biri olan İspanya'ya yönelik göç dalgasının ardında Tel Aviv'in parmağı mı var sorusunu akıllara getirmişti. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İspanya Filistin davası yerine kendi göç sorunuyla ilgilensin demişti. İspanya Ulaştırma Bakanı sosyal medyada bu mesajı alıntılayıp her şey netleşmeye başlıyor ifadesini kullanmıştı.
0: İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi.
8: İki sürücü arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. olay D100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı. Kavga nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İki sürücü gözaltına alındı. Trafik kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkında trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ve kavga nedeniyle yasal süreç başlatıldı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları da 60 gün trafikten men edildi.
0: Efendim, aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi. 13 kişi yaralandı.
3: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Keles ilçesindeki kaza Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ve eşinin hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Büyükçekmece'de otomobille çarpışan motosiklet metrelerce savruldu. Tem Otoyolu Kumburgaz mevkiindeki kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakırköy'de ise iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç apartman boşluğuna düştü. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
9: Mahalle sakiniz, burada oturuyoruz. Her gün bu durumla karşılaşıyoruz. Manevra esnasında tam kaçarken fren yerine gaza basıyor. Apartman boşluğuna görünen yere uçuyor.
3: Bolu'da da D100 Karayolu'nun Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağı mevkiinde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Bilecik'te tır aynı yönde seyreden traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın devrildiği kazada sürücüler yaralandı. Traktör sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü. 24 yaşındaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çorlu'da ise yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yola savrulan yaya hafif yaralandı.
0: Avrupa'nın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.
2: Sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve hizmet kalitesi. Dünyanın önde gelen havalimanlarından İstanbul Havalimanı Ağustos ayının ilk günü rekorlarına yenilerini ekledi. Havalimanı 1 Ağustos'ta toplam 289.260 yolcuya hizmet verdi. Bu veriyle Türkiye ve Avrupa'da bütün zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha zirveye yerleştiğine dikkat çekti.
8: İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu.
2: Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın altyapısı, yolcu kapasitesi ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın en önemli havalimanları arasında yer aldığını vurguladı.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Giresun'da konuşan Bakan Kacır, milli ve manevi değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak geleceği o kadar güçlü şekilde inşa edebiliriz dedi.
3: Dünyanın aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşamadığını vurguladı. Milli teknoloji hamlesiyle bunu dünyaya taşıyacaklarını söyledi.
10: Hayata geçirmek için canla başla gece gündüz mücadelesini verdiğimiz milli teknoloji hamlesi iddiasını sadece tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeniden ayağa kalkması için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına tarihi misyonumuzu icra ederek adaleti ve merhameti taşıyabilmek için sürdürüyoruz.
3: Giresun'u ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alucra Sosyal Tesislerinin temel atma töreninde konuştu. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti. Milli ve manevi değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak geleceği o kadar güçlü şekilde inşa edebiliriz dedi.
10: Bir yandan milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız.
3: Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak özellikle kadın ve gençlere yönelik yerel kalkınma projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
11: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
12: The following program is in Turkish.
13: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

Gözlerden dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen sad. Ben su, sen

Yozgat'ın şirin mi şirin bir köyünde biri karayağız delikanlı, diğeri güzeller güzeli iki genç birbirine sevdalı. Ta beşikten onların sevdası. Ali'nin askerlik zamanı gelmiştir. Sevdiğiyle yine kırlarda dolaşırken bir gün der ki, sevdiğim, askerlik zamanım geldi. Ümmü ağlar, üzülür. Ağlama sevdiğim der Ali. Sayılı gün çabuk gelir geçer. Bir bakmışsın gelmişim, düğünümüzü yaparız.

kavuşmuşuz birbirimize. Ali askere gider. Askerden her gün sevdiğine mektup yazar. O zamanların amansız hastalığı vereme yakalanır. Bilmezler doktorlar hastalığının ne olduğunu. Günden güne erir Ali. Ailesine haber verirler. Sevdiğine Ümmü'ye de gider kara haber. Daha önce hiç görmediği İstanbul'a hastaneye getirirler Ali'yi. Yüzü solgun, ölümün kıyısında. Tek dileği son kez sevdiğini görebilmek. Ali'nin ailesi fakirlikten gidemezler oğullarını görmeye. Ümmü perişan, Ümmü çaresiz. Sevdiğinin yanına gitmek ister ama babası bırakmaz. Dünya gözüyle son bir kez göreyim der babasına ama yine bırakmaz. Ali bekler, bekler, bekler, gelen olmaz. Hastanenin odasından, pencereden gözü incir ağacına takılır. İncir ağacına bakarken gözünde anasını, babasını, güzeller güzeli sevdiğinin hayalini kurar. Artık dayanacak gücü kalmamıştır Ali'nin. Gözleri incir ağacına takılı, yumar gözlerini hayata. Ailesi fakirlikten dolayı cenazesini bile getirtemezler memlekete. İstanbul'da defnederler. O öldükten sonra kıyafetlerinin arasından bir mektup çıkar. Mektupta Ali'nin son sözleri şöyledir. Hastane önünde incir ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu.

Merhabalar. Sözümüzü kalbinize misafir eden siz dostlara sıcak, sımsıcak merhabalar. Sevgili dostlar, sesimiz sözünüze nefes, sözümüz düşüncenize gökyüzü olsun istiyoruz. Bugün insanı olaran bir konuşma, sabahtan ve sulardan bahsederek olacak. Biliyorsunuz, sudan ucuz diye bir tabir vardır dilimizde. Sudan ucuz. Hani şu, bir şeyin basitliğini ifade etmek için dilimize kolayca dolaşıveren o tabir. Bir de sabah erken kalkmakta zorlananların uydurduğunu düşündüm. Sabahın körü tabiri. İtiraf etmeliyim ki sudan ucuz tabirini oldum olası sevmedim. Sabahın körü lafından da pek haz etmem. Şöyle bir düşünelim. Sudan değerli bildiğimiz hangi şeyi acaba su olmadan değerli kılabilirdik? Pek kıymetli mücevherlerimiz, baha biçilmez incilerimiz, boynumuzda parıldayıp dururken, farz edin ki günlerdir boğazınızdan tek bir yudum su geçmedi. Böyle bir çaresizlik karşısında yapacağınızı herhalde tahmin etmekte zorlanmayacaksınız. Boynunuzdakini çıkarıp boğazınızdan geçen bir damla suya razı olacaksınız. Hem sonra mücevherlerin ve değerli bildiğimiz başka her şeyin cevheri de sudur. Bunu bilmeyiz. Bilsek de pek hatırlamayız. Ama sudan ucuz gündemler arasında sıkışıp kalmış ruhumuz bunca inceliği kaldırmaz zaten. Örneğin bir gazete manşetinde sudan ucuz haberler dışında bir şey bulamazsınız. Ya da bir haber bülteninin herhangi bir yerinde aslında suyun da eşsiz bir değer olduğunu fark edecek bir not işitemezsiniz, okuyamazsınız. Sevgili dostum, değil mi ki biz sabahı da kör ettik, suyu da ucuza sattık. O halde görmemizden de, yaşamamızdan da ve kıymetimizden de tenzilat yapılmalı. İndirim, evet indirim olmalı hayatımızda. Bakışımızda indirim olmalı. Niye dersen, sabah vaktini bir düşünelim. Şu nefeslerin derinleştiği, gözlerin gün ışığına yeniden merhaba dediği ve insanın akşam yastığında unuttuğu bedenini yeniden yaşar olarak bulduğu sabah vakitlerinde, seher vakitlerinde nefislerin değiştiği, ruhun kemale doğru yolculuğa çıktığı, kalbin alabildiğine uyandığı, istiğfar ve dua vakitleri olan o seherleri, modern hayatın kuru saat kadranına kurban edeli beri sabahın köründen bahseder olduk. Kuru saat kadranlarında güneşin doğuşuna dair bir işaret yok. Rastgele çalan saat zilleri gün doğumundan habersiz.

hal böyle olunca elbette kör olan bir sabahtan bahsedeceğiz. Oysa kör olan sabah değil, kör olan biziz. Öylesine körüz ki ateşin dudaklı çilekeş dervişlerin seyri suluklarına güneş eğlediği, ateş bakışlı yiğitlerin gaza şevkine har eğlediği seher vakitlerini göz kapağımızın ardında küllendirdik. Yüreğimizde soğuttuk. İşte bu körlük, sabahın körlüğü tabirini hak etse gerek. Siz hiçbir sabah, hele de kış sabahı, yediğinize uyanma niyetini alıp, bir taraftan geçmiş zamanın bütün izlerini taşlarına sindirip, bağrından bu ana ait terü taze sular taşıran bir şadırvanda, avucunuzdan su içtiğiniz oldu mu? Bir sabah deneyelim. Dudağımıza değen suyun soğuğunun, yüzümüze değen sabah serinliğiyle kesişip kristalleştiği o an, ne sabahın körlüğü ne de suyun ucuzluğu aklımıza gelecek. Hele de sokaklara yürümeye başlamamış o kirli sarı renkli şehir hayatının tozlu ve çöplü eteklerini tutan martıları bir düşün. Kedileri, köpekleri ve onların kayıtsızlığını. Hele de sabah namazı vakti tıpkı ihtiyarlık gibi yalnız başına omuzlamaya talimli o beli bükülmüşlerin gözlerinde sakladığı diri bakışları. Bir düşün. Bütün bu düşünmeler bize gök kubbenin altında yıldızlar boyu nefes aldığımızı ve adımlarımızın her daim evet yolunda ilerlediğini hatırlatacak bize. Hal böyleyken ne sabahın körlüğü ne de suyun uçuzluğu herhalde gündemimizde bir yerde durmayacak. Varsın birileri sabahın aydınlığına gözünü kapasın. Gündüzün nimetlerine kör olsun. Her gece o renkli kuyularında yuvarlansınlar. Sudan ucuz hayatlarında boğulsunlar. Biz yüzümüzü dönüp sabahın aydınlığında kalbimizin cevherine dokunalım. Sabahın ışığıyla, suyun nefesiyle, suyun dokunuşuyla, seherin nefesiyle kalbimizin cevherine inelim. Biz sabahı tenimizde yakut rengi suların elmas dokunuşuyla karşılayalım. Var edildiğimizi, yaşatıldığımızı, yeniden yeniye var edildiğimizi bir kez daha hatırlayalım. Öylece gönüllerimizi sabah kadar görür, bakışlarımızı sular kadar inci ve mercan eyleyelim.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 3 Ağustos Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Nerede isterseniz olunuz. Hepinize iyi akşamlar dileriz sayın dinleyiciler. Bizleri Kıbrıs'tan izleyen, Türkiye'den, Londra'dan, İngiltere'den izleyen arkadaşlarımıza da iyi günler diliyoruz. Sayın dinleyiciler ve programımızı Muazzez Abacı'nın güzel şarkısıyla başlattık sayın dinleyiciler. Neydi ismi o şarkının? Hemen okuyalım. Tutkunum şarkısıyla programımızı başlattık sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi Avustralya'daki arkadaşlarımıza da dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Bir programın başındayız. Saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız sayın dinleyiciler. Bizlere ayrılan zaman 2 saattir. 2 saati dolduracağız. Programımızın akışı içerisinde saat 9.30'da haberleri alacağız. Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız. Şarkılar, türküler ve programımız saat 11'de sonlanacak sayın dinleyiciler. Hemen bunları söylemişken sizlere hava raporunu aktaralım. Yarın havanın gök gürültülü geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek Melbourne genelinde 13 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın ve hava sıcaklığı en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Perşembe günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Cuma gün genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Cumartesi akşama doğru sağanak yağış var havada ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Pazar günü yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı pazar günü 15 derece olması bekleniyor sayın dinleyiciler. Ve iki üzücü haber var elimizde sayın dinleyiciler. İki cenaze duyurusu var daha doğrusu ve hemen duyuralım. Evet, Nadire Kapar geçen cuma günü vefat etti. Cenazesi yarın salı günü Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road'daki adresindeki camisinde kılınacak. Cenaze namazını müteakip Faulkner mezarlığına defnedilecektir. Tüm ailesine, Kapar ailesine başsağlığı diliyoruz sayın dinleyiciler. Bir daha okuyalım duymayanlar için. Nadire Kapar geçen cuma vefat etti. Cenazesi yarın salı günü Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road'daki camisinde kılınacak. Öğlen namazını müteakip Faulkner mezarlığına defnedilecek. Cenaze namazı saat 1'de kılınacak. Onu da hemen sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyiciler. Bir başka cenaze de çarşamba günü yapılacak sayın dinleyiciler. Kıbrıs Türk toplumu mensubu aslen Malyalı olup Melbourne'da taksicilik yapan Salih Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ağustos çarşamba günü Kıbrıs Türk İslam Derneği camisinden kaldırılacaktır. Cenaze namazı saat 1.30'da kılınacak. Defin Faulkner kabristanlığında saat 2.30'da olacaktır. Onu da toplumumuzla paylaşıyoruz. Ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, programımızın ilk 11 dakikasındayız sayın dinleyiciler. Yeniden radyolarını açan dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Koray Avcı'yı dinliyorsunuz sayın dinleyiciler. Ve bu güzel türküyü, şarkıyı Facebook'tan bizleri izleyen tüm arkadaşlarımız için çalıyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve güzel şarkılarımızı çalmaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler.

0: Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve sizler için derlediğimiz şarkıları da sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyiciler. Evet, hemen unutmadan Facebook'tan da devamlı yayın yapıyoruz ama unutmadan isimleri de okuyalım. Buradan görüyorum, Uğur Kavak bizleri izliyor. Hayırlı yayınlar Hakkı amcam diyor. Çok çok teşekkür ederiz Uğur Kavak'a. Sayın dinleyiciler, Erdal Hasan Bedavacı bizleri izliyor. Erdal Hasan Bedavacı'ya da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, bir şarkı da çalalım bunu. Evet. Sıcettin Ünal bizleri izliyor. İyi yayınlar Hakkı Bey diyor. Çok çok teşekkür ederiz Sıcettin Ünal'a sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı, iyi akşamlar Hakkı kardeşim, hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz diyor. Çok çok teşekkürler Erdal Hasan Bedavacı ve Keziban Hasan. Hamdi Koyu, iyi yayınlar Hakkı amcı, abiciğim diyor. Çok çok teşekkür ederiz Hamdi Koyu'ya da sayın dinleyiciler ve selam ve sevgi göndeririz tüm arkadaşlarımıza Sunshine'daki sayın dinleyiciler. Emin Dinek bizleri izliyor. Emin Dinek'e de iyi akşamlar diliyoruz. Kendisi de iki satır yazı yazdı. İyi akşamlar, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum diyor. Çok çok teşekkür ederiz Emin Dinek. Hemen okuyalım. Şentürk Durukan, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar Hakkı kardeş, kolay gelsin, sağlıklı, neşeli yayınlar dilerim. Selam, sevgiler, saygılar. Çok çok teşekkür ederiz. Bizler de radyomuz adına sevgi ve saygı göndeririz Şentürk Durukan'a sayın dinleyiciler. Ahmet Cuma her zaman olduğu gibi bizimle beraber. İyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Programınızda başarılar dilerim. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler Ahmet Cuma arkadaş. Hemen okuyalım. Murat Bulat bizleri izliyor. Murat Bulat da iyi yayınlar Hakkı Bey diyor. Bazen radyo yayınını dinliyorum. Canlı yayında bulunamıyorum diyor. Ama zevkle dinliyoruz. Dinliyoruz. Başarılar diliyorum diyor. Çok çok teşekkür ederiz Murat Bolat'a sayın dinleyiciler. Her zaman kaçırmıyor. Doğrudur. Devamlı bizleri dinlemeye çalışıyor radyomuzu. O bakımdan Murat Bolat'a çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Erol Hasan da bizleri izliyor. Evet. İyi yayınlar Hakkı abi. Kolay gelsin. Selamlar dilerim. Çok çok teşekkürler Erol Hasan. Devam edelim okumaya. Halil Katriye Hüseyin, iyi akşamlar, iyi de yayınlar Hakkı ve Süleyman. Yayına hoş geldin, iyi ve güzel yayınlar dilerim. Çok çok teşekkürler Halil Katriye Hüseyin'e de sayın dinleyiciler. Okuyalım, evet, bu kadar isimler, şimdilik bu kadar. Uğur Kavak'a Ravnit Singh Sohi, Punjablı bir arkadaş da bizleri izliyor devamlı ve Türkçesini de geliştiriyor. Bizleri dinledik sonra sayın dinleyiciler, Punjablı bir arkadaşımız Ravnit Singh Sohi. Thank you very much for listening Turkish Cypriot program. I hope you learning Turkish, Ravnit. Next time you're gonna go to examination and you must pass. So you listen very, very carefully Turkish language and music so you can learn. Thank you very much.
1: Ne güzeldi değil mi yaşadıklarımız? Ne güzeldi. Artık ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
0: Evet, hani Necile programımız devam ediyor ve iki toplum duyurusu var. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenaze duyurusu daha doğrusu. Nadire Çapar geçen cuma günü vefat etti. Cenazesi yarın salı günü Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Faulkner Mezarlığı'na defnedilecek. Cenaze namazı saat 1'de yapılacak sayın dinleyiciler. Bir başka cenaze duyurusu da, ikinci cenaze duyurusu da Kıbrıs Türk toplumu mensubu, aslen Malyalı olup Melbourne'da taksicilik yapan Salih Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ağustos Çarşamba günü Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin camisinden kaldırılacaktır. Cenaze namazı saat 1.30'da, defin de Faulkner Kabristanlığı saat 2.30'da olacaktır sayın dinleyiciler. Defin saat 2.30'da Faulkner Mezarlığı'nda yapılacak sayın dinleyiciler. Ve bu iki cenazenin ailelerine başsağlığı diliyoruz radyomuz adına sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.29'u gösteriyor.

0: Evet, Sayın dinleyiciler, şimdi Lefkoşa'ya, Kuzey Kıbrıs'a bağlanacağız ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce haberleri Zaliye Taliboğulları ve Türkçe haberleri Kaan Taşçı'dan alacağız. Sayın dinleyiciler, önce Zaliye Taliboğulları. İyi günler Zaliye Hanım, programımıza hoş geldiniz. Avustralya'ya hoş geldiniz.
1: İyi günler, hoş bulduk. Teşekkür ederiz, nasılsınız?
0: Avustralya'dasınız şimdi, biz de Kıbrıs'tayız.
1: Evet, hoş geldiniz.
0: Evet, siz de hoş geldiniz. Buyurun.
1: Okay, I've got the news if you're ready, Hakkı Bey. Thank you.
0: We are always ready. Go for it.

0: Hakkı Bey merhabalar.
1: Merhaba Kaan Bey, programımıza hoş geldiniz. Avustralya'dasınız, mikrofonlar Avustralya'da açık.
0: Merhaba diyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm Avustralya'daki dinleyenlerimize iyi akşamlar diyorum ve sevgilerimizi, saygılarımızı göndererek geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarını size aktarıyorum. Yaklaşık 16 yıl aradan sonra görevdeki bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geçtiğimiz gün Kıbrıs'ı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki temasları çerçevesinde liderlerle ayrı ayrı bir araya geldi. Guterres önce Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulos'la Güney Kıbrıs Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçerek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs ziyareti kapsamında ara bölgede de temas ve incelemelerde bulundu. Lidra Palası önündeki anıta çelenk koyan Guterres, Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarını ziyaret etti ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Christodoulos'la yaptığı üçlü görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi. Erhürman, Guterres'in Kıbrıs ziyaretini olumlu ve önemli olarak nitelendirdi. Genel Sekreterin açıklamalarıyla metodoloji kelimesinin ete kemiğe büründüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, önlerinde artık bir yol haritası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, üçlü görüşmeden ev ödevleriyle çıktıklarını da belirterek, hem Birleşmiş Milletler'in hem de Kıbrıs Türk tarafının sonuç odaklı bir süreçten yana olduğunu, amaçlarının yalnızca müzakere yapmak değil, çözüme ulaşacak bir süreç oluşturmak olduğunu vurguladı. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya gelmesinden önceki döneme göre daha umutlu olduğunu da kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşmasının söz konusu olamayacağını bir kez daha yineledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 yıl aradan sonra adaya gelen ilk genel sekreter olmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye, Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir. Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz, dedi. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Üstel yaptığı açıklamada, yanlış hesap yapanlar bir kez daha görmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir. Hükümetimiz kararlıdır ve anavatan Türkiye ile birlikte çıktığımız bu yolda geri dönüş yoktur, dedi. Ulusal Birlik Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü, egemen geleceği için vizyon ve proje çalıştayı başladı. 3 gün sürecek ve ardından 15 gün boyunca çevrim içi oturumlarla devam edecek çalıştayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek dönem yol haritasına katkı sağlayacak projeler ele alınıyor. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel Partisi'nin günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla yoluna devam ettiğini vurgulayarak çalıştayın ülkenin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanç belirtti. Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında 6 ilçenin milletvekilleri ve ilçe başkanları bir araya geldi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan parti genel sekreteri Ahmet Savaşan, teşkilatların beklentileriyle seçim sürecine ilişkin hazırlıkların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ülke genelinde tören ve etkinliklerle kutlandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 50. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 68. ve Kıbrıs'ın fethinin 455. yıl dönümü dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı resepsiyon düzenledi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü resepsiyonda yaptığı konuşmada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün Mehmetçik'le birlikte en güçlü teminatı olduğunu da vurguladı. 16 Temmuz'da toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücret itiraz sürecinde işçi ve işveren sendikalarının herhangi bir itirazı olmaması üzerine kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Asipoğlu yazılı açıklama yaparak 16 Temmuz'da toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret kararı için asgari ücretler yasası kapsamında tanınan 10 günlük itiraz süresinin tamamlandığını belirtti. Bakan Asipoğlu asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte önceliğin çalışanların hayat pahalılığı karşısında haklarını ve emeğinin değerini korumak, ayrıca çalışanların alım gücünü desteklemek olduğuna da işaret etti. Bir de trafik kazası haberimiz var son olarak. Boğazköy-Gönyeli Anayolu üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında Hasan Düzgen hayatını kaybetti. Kazayı yapan araç sürücüsü Süre olay yerinden kaçtı. Polisin yoğun aramaları sonucu dağ yolu bölgesinde yakalanan sürücü tutuklandı. Evet, geçtiğimiz haftanın önemli olayları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyleydi. Bir kez daha iyi akşamlar dileyerek yayınımızı sonlandırıyoruz.
1: İyi günler, çok teşekkürler Kaan Bey. Görüşmek üzere. Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 9.44'ü gösteriyor ve spor haberimize geçiyoruz. Albion Türk Gücü Kuzeybatı 2. liginde mücadele eden Albion Türk Gücü hafta sonu yaptığı deplasman karşılaşmasında rakibi Williamstown'a 2-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapadı. Bu sonuçtan sonra Albion Türk Gücü lig sıralamasında, Kuzeybatı 2. ligi sıralamasında 22 puanla 8. durumda sayın sporseverler. Albion Türk Gücü'nün gelecek karşılaşması 15 Ağustos Cumartesi deplasmanda Geelong Rangers ile yapılacak sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Kıbrıs'tan bizleri dinleyenler var. Müride Yelkanat bizleri Kıbrıs'tan izliyor ve size iyi yayınlar dilerim dedi. Çok çok teşekkür ederiz Müride Yelkanat'a ve selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler.

Evet, Sayın dinleyiciler, Serdar Ortaç'ı dinlediniz. Haber gelmiyor yardan dedi. Evet, Selma Mehmet Ali bizleri izliyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. Hakkı Süleyman diyor. Çok çok teşekkür ederiz Selma Mehmet Ali. Sıradaki parçayı tüm dostlara gelsin. Gülben Ergen'den olsun. Hemen bulalım. Bir dakika, hemen bir güzel şarkı bulacağız. Ve daha sonra çalacağız Selma Mehmet Ali'nin şarkısını.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız Gülben Ergen'in güzel şarkısını Selma Mehmet Ali ve Taner Mehmet Ali tüm arkadaşları için istiyorlar ve dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Gülben Ergen ve Oğuzhan Koç'u dinliyorsunuz. Bu arada bizleri Orhan Mehmet izliyor Sydney'den. Orhan Mehmet'e iyi akşamlar diliyoruz. Arif ve Habibe Yalçın'a da iyi akşamlar diliyoruz. Evet, isimleri okumaya devam ediyoruz. Müride Şener bizleri Girne'den, Lefkoşa'dan, Girne'den izliyor. Kıbrıs'tan iyi günler Münive Hanım. Görüşmek üzere.

0: Evet sayın dinleyiciler, mikrofonlar her zaman olduğu gibi sizler için açık. Ve şimdi devamlı bizleri dinleyen Taylan Cuma bizlerle beraber telefona sarıldı. Ve kendisiyle küçük bir sohbet yapacağız. İyi günler, iyi akşamlar Taylan Cuma, nasılsın?
1: İyi günler, iyi akşamlar. Ben şimdilik çok daha iyiyim. Çünkü haplar galiba beni tamam ediyor. İltihaplandı boğazım. Antibiyotik, 20 tane antibiyotik içtim. Benden anyway, bütün dinleyicilerime, bakım evlerinde olanlar, hastanelerde, dünyanın hangi yerinde olanlara Allah'tan şifa dilerim. Ve senden çok teşekkürler bu vakti verdiğin için. Çok çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür sana, programımıza katılıyorsun, renklendiriyorsun programı.
1: Elimden o bakımdan geleni söylerim.
0: Söylesin bildiğini.
1: Ama bir cenazeyi tamam duyamadım. Rahmeli ikinci ismini duyamadım Hakkı abi.
0: Okuyayım, hemen okuyayım sana. Biri, iki tane tamam okuyacağım. İki tane cenaze var. Biri yarın defnedilecek. Nadire Çapar. Sunshine'da
1: Nadire Çapar, evet.
0: Sunshine'da oturuyordu. Cuma evet. Günü vefat etti. Cenazesi yarın, salı günü.
1: Allah rahmet eylesin, mekan etsin, bütün ailesine sabırlar dilerim.
0: Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Balarat Doğu'taki camisinde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınacak saat 1'de ve Faulkner mezarlığına defnedilecek. Bu bir tanesi. İkincisi de
1: Taksici
0: Kıbrıs Türk toplumu mensubu, aslen Malyalı olup Melbourne'da.
1: Evet, tanırım.
0: Tanın kendini. Evet.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet, taksicilik yapıyordu. Salih. Evet. Hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi 5 Ağustos Çarşamba günü.
1: Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Başka bir söylemek.
0: Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Balarat Road'daki camisinde kaldırılacaktır. Cenaze namazı 1.30'da olacak. Çarşamba günü Salih Salih'in. Onu da sizlerle paylaşıyoruz.
1: Evet. Bir de havayı bana şey.
0: Bir de havayı.
1: Çünkü o saat ben tamam. Şeyden duştan çıktım.
0: Yarın hava gök gürültülü geçecek. Kapalı bulutlu ve gök gürültülü olacak yarın hava. Hava sıcaklığı 13 derece olacak Melbourne genelinde. Çarşamba günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 14 derece olacak çarşamba günü. Perşembe günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 15 derece olması bekleniyor. Güzel. Perşembe günü. Cuma günü güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 17 derece olması bekleniyor.
1: Çok güzel.
0: Cumartesi akşama doğru sağanak yağış var havada ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Pazar günü de yağmurlu geçecek hava, yağmur yağacak bütün gün. 15 derece olması bekleniyor hava sıcaklığının Taylan Cuma.
1: Tabii yağmuru da istiyoruz. Yağmur berekettir.
0: Evet, doğrudur.
1: Soğuk olacağına bence yağmur yağsın.
0: Öyle mi?
1: Paklalar merdiven isterim, çıkayım üstüne.
0: Öyle mi?
1: Evet. Başka neler oluyor Hakkı abi? Nereden bahsedelim? Sıvan, topraktan.
0: Evet.
1: Çok bir şey duyamadım ben çünkü evde değildim birkaç gün. Kızıma gittim.
0: Öyle mi? İyi gezmeler, iyi.
1: Ne yapalım?
0: Evet.
1: Ama duyduğum kadar Kıbrıs'a çok gezmeye gittiler. Her gün bir 10 kişi kaçıyor.
0: Öyle mi? Kıbrıs'a mı gidiyorlar?
1: Kıbrıs'a gidiyorlar, evet, İtalya'ya, her yeri, dünyanın her yerine gidiyorlar artık.
0: Nereden gidiyorlar?
1: Vallahi duyduğum kadar Hakkı abi, ben bana da bak kızım dedi. O da gidecek 9. ayda. Bu ayın 10'unda babası gidiyor Türkiye'ye. Ama Türk Hava Yolları en pahalı pilletlerdir dedi.
0: Vallahi
1: bana öyle söyledi.
0: Bilmiyoruz. Ben gitmedim, bilmiyorum. Onun için onun söylediğini burada söylemek biraz...
1: Söylemek yani, evet, bir şey değil. Yani insan her yere bakar değil mi?
0: Bakması lazım. Her yere bakması lazım. Ama bir fiyat aldın, onu hemen pahalıdır, şudur, budur. Diğer uçak şirketlerine bakmadan olmuyor.
1: Evet, evet. Doğru, çok doğru. Evet. Anyway, başka bir duyurum şeydim. Bir bizim bu Leyba mı istifa olduğu kadar, yoksa Liberal.
0: Nasıl, ne demek?
1: Bir garı istifasını verdi. Duymadın mı bunu Süleyman abi?
0: Ben duymadım.
1: Kim? Bir garı istifa, ama bilmiyorum. Liberal partisinden mi? Leyba partisinden mi? Mazal edersem Liberal partisinden olacak.
0: Ben bilmiyorum. Onun için bir şey söyleyemem.
1: Evet, çünkü yalnız biz hazırlanıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Kasım için biz hazırlanıyoruz.
0: Evet, Kasım ayında seçim olacak. Genel seçim, eyalet seçimi olacak. Tabii hükümet değişikliği oldu. Ben Karol hükümeti kuruldu dün. Ve çalışmaya başladılar. Yeni bakanlıklar var. Onlarla yeni çalışmalara girdiler. Seçim gününe kadar bu hükümet devraldı.
1: Devam
0: yani.
1: Edecek.
0: Evet.
1: İşte ben de duymadım. Ben dedim duydun. Bir iki gün var istifasını verdiği bu karı. İsmini unuttum.
0: Evet. Tamam. Bir şey değil. Öğrendiğinde ararsın.
1: Sonunda.
0: Tamam.
1: Yarın
0: olur.
1: Bir gün,
0: ben duymadım. İstifa deniye duymadım.
1: No, oldu. Ben iyi dinliyorum Hakkı abi.
0: Evet, iyi, güzel.
1: Başka senin haberler nasıl?
0: İşte böyle. Her gün başka bir gün yaşıyoruz.
1: Her gün başka
0: günümüzü,
1: bir gün. Bugün,
0: günümüzü değerlendirmek istiyoruz. Böyle.
1: Evet. Ya işte biraz bazen soğuk, yağmur, bir cezayımız daha kaldı artık. Gidecek. Yaza gidecek. İlkbahara giriyoruz.
0: Doğrudur.
1: Ağaçlar çiçeklendi. Anyway, başka?
0: Bizleri Kıbrıs'tan da izleyen ne var? Girne'den Hasan Kara Osmanoğlu. Hasan Kara Osmanoğlu'na iyi günler dileriz. Avustralya'dan selam, sevgi
1: i̇yi
0: göndeririz.
1: İyi günler dileriz. Hepsine selamlarımızı iletiriz.
0: Evet, Avustralya'dan.
1: Avustralya'dan, Melbourne'dan.
0: Doğrudur.
1: Başka ne söyleyelim?
0: Söyle bakayım. Bitti, konuşmalar bitti değil mi?
1: Konuşmalar hiç biter mi ya? Bu şeyi de dinledim. O Kıbrıs meselesiyle bir yeni yol açılmış. Ne bileyim ben, devam edecekler. Allah vere bir şeyler olsun yani.
0: Evet.
1: Nedir ismi?
0: Şimdi söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'a gitti ve orada iki liderle görüştü. Tamam. Ve adadan ayrıldı. Yani hiçbir şey, benim gördüğüm hiçbir şey olmadı. İşte iki lideri birleştirdi, konuştular o kadar.
1: Hakkı abi, benim şeyimi söyleyeyim mi? Bu Urum tarafı, bu Netanyahu yok mu? Hiç sıraya gelmiyor. Aynı. Netanyahu'yla bu Christofolidis bir şeye varamazlar.
0: Evet, tamam.
1: Hep şeyin bütününü istiyorlar. Olur mu be? Bütününü isteyesin.
0: Tamam, Türkiye'nin ne dediğini dinledi mi?
1: Onu da biraz dinledim işte.
0: Onları
1: Erdoğan yani iyi bir yol aldık, ne bileyim ben, belki bir şeyler olur yani. Onu duydum. Sen daha dinlediysen ben şey et.
0: Evet, işte Guterres'le görüşme oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yle Lefkoşa'da görüşme oldu. Ama benim gördüğüm hiçbir şey şu anda yoktur.
1: Ben de. Yani gün gelmezse desinler, Kıbrıs'ın meselesi bitti. O zaman ben yani inanacağım. Başka
0: evet.
1: Türlü inanamam.
0: Evet.
1: Ya 60 sene var. Her gün aynı şeyi, aynı konu, bir yere varamazlar. Çünkü dedim sana, o Christofilidis sıraya gelmiyor.
0: Evet.
1: Onun için bilmiyorum ne olacak.
0: Evet. Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz.
1: Tabii beklemek, sabır edeceğiz ama... Sabır ne kadar sabır. Taş oluruz, araç oluruz, her şey oluruz. 60 sene var. Anlatabildim mi Hakkı abi?
0: Anladım. Ben anladım seni. Çok iyi anlıyorum.
1: Çünkü biz çok çıktık değil mi?
0: Doğrudur.
1: Çünkü içinden geldik.
0: Doğrudur.
1: Anyway,
0: evet, konuşabilirsin.
1: Anyway, sen dinle, hepsinize iyi akşamlar. Allah'tan şifalar dilerim.
0: Evet.
1: Ve benim isteğim böylece Hakkı abi. Duyuyor musun?
0: Duyuyorum.
1: Ben bir kulunu çok sevdim İbrahim Tatlıses'ten. Senin için ve bütün radyo başında internette olanlara hepsine armağan olsun. Bir kulunu çok sevdim. İbrahim Tatlıses.
0: Tamam, yazdım.
1: Bayrak indirilmez, Türk'ün sesi kesilmez.
0: Tamamdır, çok sağ ol.
1: Oldu mu? Hadi.
0: Evet.
1: İyi akşamlar, gelen haftaya... Beraberiz
0: seni. Evet, doğrudur. Tamam, oldu. Çok sağ ol. Çok sağ ol.
1: Ama nasıl olur da 15'inde maç var?
0: Bir hafta...
1: Albion'un bu hafta yoktur.
0: Yoktur, bu hafta yoktur, gelecek hafta.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: 15'inde dedim ben hemen de... Dedim ama bayin vardır, evet.
0: Evet, doğrudur.
1: Oldu, hadi iyi akşamlar. İşlerine başarılar dilerim.
0: Çok sağ ol Taylan, görüşmek üzere.
1: Oldu, teşekkürler. Bay bay.
0: Bay bay. Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Taylan Cuma'ya çok çok teşekkür ederiz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bir Ağustos toplumsal direniş bayramı Kuzey Kıbrıs'ta kutlandı sayın dinleyiciler. Evet, Kıbrıs Türkü'nün, Türk halkının tarihteki en anlamlı ve gurur verici günlerden biridir. Bu özel gün 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunu, 1976 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunu ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve varoluş mücadelesini simgeleyen toplumsal direniş bayramını birlikte anmaktadır. Bu tarih, Kıbrıs Türk halkının zorluklar karşısında gösterdiği kararlılığın, cesaretin ve sarsılmaz birlik ruhunun en güçlü sembollerinden biridir sayın dinleyiciler. Toplumsal direniş bayramı yalnızca geçmişte verilen mücadelenin değil, aynı zamanda barış, özgürlük ve güven içinde yaşama iradesinin de bir ifadesidir. Kıbrıs Türk halkı büyük fedakarlıklar ve azimle kimliğini, kültürünü ve temel haklarını korumuş, birlik ve dayanışma içerisinde geleceğine sahip çıkmıştır. Bu anlamlı günde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz sayın dinleyiciler. 1 Ağustos geçmişten alınan güçle geleceğe umutla bakmanın, milli birlik ve beraberliği daha da pekiştirmenin önemini hatırlatan anlamlı bir gündür. Bu vesileyle başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm soydaşlarımızın 1 Ağustos toplumsal direniş bayramını en içten dileklerimle kutluyor. Bu toprakların huzuru, güvenliği ve refahı için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum sayın dinleyiciler. Birlik ve dayanışma ruhumuz daim olsun.

Ve Naray Özçakmak'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve güzel bir şarkı daha var sırada. Ey Güzel Ada, Arif Edizer söylüyor ve bu şarkıyı hemen bakalım. Suda Sulcic Skolovic için dinleteceğiz. Ayrıca Ali Osman Veli ve Naray Özçakmak için de dinletiyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.23'ü gösteriyor. Ve dünya haberlerine geçiyoruz. Önemli habere sayın dinleyiciler. Avrupa'da yangınlar durmuyor sayın dinleyiciler. Yunanistan, Fransa, İspanya ve Fransa'da yangınlar sürüyor. Önce Yunanistan'da yangın var sayın dinleyiciler. Atina'nın batısında çıkan büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor Atina'da. Aşırı sıcak hava ve kuvvetli rüzgarlar alevlerin hızla yayılmasına neden oluyor ve söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangına havadan müdahale sırasında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı ve iki mürettebat hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gelelim Fransa'ya. Fransa'da ülkenin güneybatısındaki büyük orman yangınının önemli bir kısmı kontrol altına alınmaya başlandı. Tahliye edilen birçok kişi evlerine dönse de yetkililer sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangınların yeniden büyüyebileceği uyarısında bulunuyor. İtfaiye ekipleri riskli bölgelerde soğutma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Ve gelelim İspanya'ya. Bazı bölgelerde, İspanya'nın bazı bölgelerinde yangınların etkisi azalırken yeni yangın odaklarıyla mücadele devam ediyor İspanya'da. Yüksek sıcaklar ve kurak hava nedeniyle yangın riski hala çok yüksek seviyede bulunuyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenlik uyarılarına uymaları konusunda uyardı. Ve Avrupa Birliği yangınlarla mücadele eden ülkelere destek vermeyi de sürdürüyor sayın dinleyiciler. Fransa ve İspanya yangın söndürme uçakları, helikopterler ve yüzlerce personel gönderildi. AB sivil koruma mekanizması kapsamında yürütülen ortak çalışmalar yangınların kontrol altına alınmasına yardımcı olurken ülkeler arasında dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor sayın dinleyiciler. Ve geliyoruz Endonezya'ya sayın dinleyiciler. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında 250'den fazla kişiyi taşıyan bir feribotun alev almasının ardından en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, suya atlayan 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında fecia yaşandı. En az 250 kişiyi taşıyan bir feribotun denize seyir halindeyken alev almasının ardından 5 kişi hayatını kaybetti. Alevlerden kaçmak isteyen denize atlayan 41 kişinin ise kaybolduğu açıklandı gelen haberler arasında. Ve Mısır'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Mısır'ın El İsma İliyah bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai, Tahran yönetiminin ABD ile herhangi bir görüşme yürütmediğini açıkladı. Bakai, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş için kıyıdaş ülkelere temasların sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai, Tahran yönetiminin ABD ile herhangi bir görüşme yürütmediğini açıkladı. Küba ulusal şebeke çöktü. Tüm ülke karanlığa gömüldü.
Küba'da ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kalması sonucu ada genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Küba Elektrik Birliği ülkedeki ulusal elektrik sistemlerinin devre dışı kaldığını ve tüm ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. ABD'nin Washington eyaletinde orman yangınları büyüdü. Spokane bölgesinde 60 binden fazla kişi tahliye edildi ve yüzlerce yapı kullanılmaz hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde devam eden orman yangınları büyük hasara yol açtı. Yangınlar nedeniyle 600'den fazla yapı kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 60 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz ve Mikhailayev limanında Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 4 geminin vurulduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait askeri yük taşıyan 4 kuru yük gemisinin hedef alındığını açıkladı. Bakanlık saldırıların Karadeniz ile Mikhailayev limanında gerçekleştiğini bildirdi. Ve ABD gazetesi New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşta kontrolü kaybettiği uyarısında bulundu. ABD basını Trump'ın dünyayı felakete sürüklediği ve acil diplomatik adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ve son haberimiz Suriye'den. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara devrime giden süreci anlattı. Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi dedi sayın dinleyiciler.

Evet Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve biraz önce Taylan Cuma ile bir söyleşi yaptık ve Kıbrıs konusuna da az çok değindik ve son müzakerelerde ne konuşuldu, ne yapıldı falan onlardan bahsettik ve bir açıklama geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bugün Sayın dinleyiciler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden AB'ye müzakerelerde rest çekildi diyor. Rest çekti diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AB'ye sayın dinleyiciler. Evet, açıklamada şöyle diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AB Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafael Fito'ya AB'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını ancak adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak isteniyorsa AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettim ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erhürman. Ve devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Avrupa Birliği Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafael Fito ile Cumhurbaşkanlığı ofisinde görüştüğü. Erhürman Fito ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada görüşmede kendisine öncelikle başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek yanlı ve tarafgir tutum, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattık dedi Cumhurbaşkanı Erhürman. Fito'ya ayrıca AB'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının da mümkün olmadığını ancak adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak isteniyorsa AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettim ifadesini kullandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.36'yı gösteriyor. Ve şimdi çalacağımız şarkı Rumeli türküsü Osman Ağa. Bu şarkıyı Suda Sukulovic için dinleteceğiz sayın dinleyiciler.

ve Serdar Cesürer bizi Kıbrıs'tan izliyor ve selam gönderiyor. Biz de Avustralya'dan, Melbourne'dan Serdar Cesürer ve ailesine selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı Serdar Cesürer

Evet Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.40'ı gösteriyor. Şimdi çalacağımız şarkıyı bir istek parçası yapıyoruz. Neden saçların beyazlanmış arkadaş bu şarkıyı? Beyzade Sapri ve eşi için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve şimdi çalacağımız şarkıyı Ali Osman Veli için dinletiyoruz.

Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam edeceğiz. Ama hemen iki cenaze duyurusu var. Sizlere hatırlatmak istiyorum. Birincisi Nadire Kapar. Geçen cuma günü vefat etti. Cenazesi yarın salı günü Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Balarat Road'daki camisinde kılınacak. Öğle namazını müteakip saat 1'de kılınacak namaz ve Faulkner mezarlığına defnedilecek sayın dinleyiciler. Tüm Nadire Kapar ve Ahmet Kapar'a, Nadire Kapar'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm ailesine başsağlığı da diliyoruz sayın dinleyiciler. İkinci cenaze duyurusu, Kıbrıs Türk toplumu mensubu, aslen Malyalı olup Melbourne'da taksicilik yapan Salih Salih Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ağustos Çarşamba günü Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin camisinden kaldırılacaktır. Cenaze namazı saat 1.30'da. Defin de Faulkner kabristanlığına saat 2.30'da olacaktır sayın dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşıyoruz. Lütfiye Süleyman da bizleri izliyor Kıbrıs'tan. Lütfiye Süleyman'a da iyi akşamlar. İyi günler daha doğrusu, buradadır akşam. Orada gündüzdür. Hemen bir şarkı, güzel bir şarkı çalacağız. Bir fincan kahve. Bu şarkıyı Clayton'dan Ayşe Behaettin, ayrıca Taylan Cuma ve Kıbrıs'tan bizleri izleyen Lütfiye Süleyman için de dinletiyoruz. Ve bir fincan kahve olsam. Ve Kıbrıs'a selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler.

Ve bu arada bizleri Kıbrıs'tan, Mausa'dan izleyen kıymetli kardeşim, benim kardeşim yani Esen Kenioğlu Süleyman Züğürt ve kızı Canan ile birlikte bizleri izliyorlar. Kucaklar dolusu selam göndeririz Avustralya'dan ve bu güzel şarkıyı Lütfiye Süleyman, Esen Kenioğlu Süleyman Züğürt ve Canan için de dinletiyor.

Evet sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Saatlerimiz 10.58'i 59'u gösteriyor. Akşam Melbourne'da. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız çarşamba günü ve gelecek pazartesi akşamı olacak. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.

Evet sayın dinleyiciler, son şarkımızı da sizler için çalıyoruz ve sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Son defa son şarkıyı çalıyoruz sayın dinleyiciler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.